Yine sen babam. Hem ne kadar koyacağımı. Yine yok ki hem sen beni tübüler. Bilin dedim, acı dünya.